0: Yani burada Ben seni dövün.
1: Oyladım. O yüzden nasıl oldu? Herkesin de...
0: It is 4746. 4746.